0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
1: Ne hallere düştüm senin yüzünden.
2: Akdağ Oğuz Efem.

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim ermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevgilim. Ben de
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Hani masalların sonu mutlu biterdi? Hani sabrın sonu selametti? Hani seven sevdiğine kavuşurdu? Yanan yine biz olduk. Yan deli gönül yan. Yine dertler sardı seni.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 310.

0: 0541-54-14. Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 1 Temmuz 2026 Çarşamba sabahındayız. Temmuz ayının ilk programını gerçekleştireceğiz bugün. Yine sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberleri aktaracağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş, eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil, milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadro olduklarını vurguladı. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor, aynı gönül diliyle iletişim kuruyor, aynı ufka bakıyoruz. Şunu bir kere daha açıkça ifade etmek isterim. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız, aynı milletin fertleriyiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı duyurdu. Varşova, Tel Aviv seferinde uçak kaçırılma alarmı deniliyor. Detayı aktaralım hemen. Varşova, Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 uçak kaçırılma kodu yayınlaması üzerine uçağa 2 adet F-16 savaş uçağı refakat etti deniliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapılmış. Değerli dinleyenler, açıklamada hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği bilgisine yer verilmiş. Diğer yandan LOT Hava Yolları'nın ilk açıklamasında olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırılma vakasının yaşanmadığı belirtilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi.

Devam ediyoruz birinci sayfa programına ve sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Amerika Yüksek Mahkemesi'nden çifte karar deniliyor. Vatandaşlık hakkı korundu. Trans sporcu yasaları onaylandı. Trump'tan açıklama, talihsiz bir durum denilmiş. Amerika Yüksek Mahkemesi doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını engelleyen yasaları onayladı. Trump karara tepki gösterdi. Talihsiz bir durum değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler. CHP'de deprem deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı disipline sevk edildi deniliyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı 26 ilde il başkanlarının görevden alındığını, bunlardan 7'sinin disipline sevk edildiğini, 6 ilde ise yeni görevlendirilme yapıldığını belirtmiş. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, bu illere baktığımızda Ağrı Merkez ilçe, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye, Merkez ilçesi, Samsun, Sivas ve Tunceli olarak sıralanıyor. Ayrıca Sinop ilinde yönetiminin tamamı yerine yalnızca il başkanının görevden alınması yönünde tasarrufta bulunulmuş denilmiş. 7 il başkanı da tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disiplin sürecinin uygulanmasına karar verildiği belirtiliyor. Denizli'de Osman Horzun, Muğla'da Nail Kızıl, Eskişehir'de Talat Yıldız, Sinop'ta Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce'de Özcan Dağıstanlı, Kars'ta Onur Ulaş ve Tunceli'de Berkay Gündoğan olduğu belirtilmiş bu il başkanlarının değerli dinleyenler.

0: CHP'de Özgür Özel dün grup toplantısında yine sert yüklendi iktidara. AK Parti hükümetinin yanlış ekonomi politikalarını eleştirdi Özgür Özel. Özellikle vergi konusuna değindi. Bunun bir kara düzen olduğunu ifade etti. Ayrıca vergide adaletsizlik olduğunu belirterek çok kazanandan, çok az kazanandan az vergi alınması gerektiğini, tezekten alınan verginin %20, lüks çantadan alınan verginin %10 olduğunu vurguladı. Emekli maaşı ve asgari ücretli için de önemli mesajlar veren Özgür Özel'in grup toplantısındaki o konuşmasına kulak verelim, sonrasında devam edeceğiz değerli dinleyenler.
1: Gelir ve servet adaletsizliği öyle bir boyuta ulaştı ki ülkenin %80'i Afrika standartlarında, %20'si ise Lüksemburg standartlarında yaşıyor. Böyle bir ayrılık var. Artık ne orta direk kaldı, ne orta gelir seviyesi kaldı. Eskinin orta direği fakir, eskinin fakirleri derin yoksulluğun pençesindeler. 75-80 bin lira net maaş alan aldığı 12 maaşın 3 tanesini vergiye veriyor. Maaşı yetmeyen çalışan kredi kartına yükleniyor. Kredi kartından nakit avans çeken, yani gidip tanımlanan nakit avansı çeken ya da kredi kartının borcunu ödeyemeyen kişi yıllık bileşik %94 faiz ödüyor. %94. Artık borç ile çevrilemeyecek durumda. Parası olan bankaya koyduğunda banka %40 veriyor. Parası olmayan bankadan borç aldığında bileşik yıllık %94 ödüyor. Aradaki farka, bu farkın nasıl oluştuğuna ve en çok da şuna bakın. Bu %94'ün içinde ödenmeyen kredi kartına ödenen faize, yani çıkan faize %30 vergi ödendiğini unutmayın. Oradan %30 alıyor. Parası olan bankaya para koyuyor, kazandığı faize %18 ödüyor. Parası olmayan bankaya faiz öderken üstüne %30 da bir devlete faiz ödüyor. Devlete vergi ödüyor. Hani bu kazananından alınacak bir şey? Kazanandan almak varken kaybedenden, tükenenden, iflasa sürüklenenden, buhranda olandan alıyorlar. Ve %94 ödenemeyen kredi kartının tahsil edilen parasındaki faiz %94. Nakit avansa uygulanan bileşik faiz %94. Her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Bir tek maaşlar artmıyor. Seçimden önce biz söylediğimizde %10 ve üzerinde enflasyon varsa yılda 4 kez ayarlarız asgari ücreti demişlerdi. O günden bugüne enflasyon %80'i gördü, 65'i gördü, 33'leri gördü. Yılda 4 değil. Sadece kanun gereği verilen ve enflasyonun altında kalan zammı verdiler asgari. Bugün gelinen noktada asgari ücret verildiği günkü alım gücüyle 24 bin liraya gerilemiş durumda. Asgari ücrete 5 ayda bu erime yaşandı. Ara zam yapmayı aklının ucundan geçirmeyen, asla ve asla dile getirmeyen bir iktidar var. Bunu düşünmek gibi bir derdi olmayanlar asgari ücreti arttırmayarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Emekliye zam yapılacak. Kanuna muhtaç kök maaşlardan dolayı emekliyi milli gelir artışında var görmediği için büyümeden pay vermeyen, bu yüzden bağıl olarak küçülten anlayışla yine mecliste hem ilgili komisyonda hem de meclis genel kurulunda mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama bütün emeklilere ve bütün emekçilere söylüyoruz ki bu yaşananların tamamı bir zaruret falan değildir. Bu yaşananların hiçbir tanesi küresel bir sorundan kaynaklanmamaktadır.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Radyonuzdan birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayımladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise UEFA'nın verdiği cezaya itiraz edileceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet B-200 uçağı gönderileceğini duyurmuş. Tokat'ta ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandığı açıklama Tokat Valiliği tarafından yapılmış. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ne yazık ki milyonlarca emeklimiz yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor ifadelerini kullanmış Müsavat Dervişoğlu değerli dinleyenler.

Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan iki çocuk buldukları havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Denizli'de silahlı kavga, bir kişi hayatını kaybetti. Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır, üç kişi yaralandı. Olaya karışan beş kişi polis tarafından gözaltına alındı deniliyor. Düzce ve Bursa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı denilmiş. Bursa'da feci kaza, Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görüp yardıma koşan bir genç de devrilen direkteki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti deniliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı an itibariyle 1943'e ulaştı deniliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya geldi deniliyor. Şam'daki Halk Sarayı'nda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara konuk etti denilmiş. Fenerbahçe'den UEFA'nın cezasına itiraz deniliyor. Rusya Türkiye'ye 2 adet yangın söndürme uçağının gönderileceğini duyurmuş, haber başlıklarımızda.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Erzincanspor'un acil ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi destek Hamdi Ulukaya'dan geldi. Benim kalbim hep köklerimin olduğu yerdeydi. Memleketime, doğduğum topraklara, insanlarına vefa ve minnet borçluyum diyen ve her fırsatta futbolun birleştirici gücünün altını çizen Hamdi Ulukaya'dan Erzincanspor'a forma sponsorluğu geldi. Çobani firmasının Erzincanspor'a forma sponsoru olduğu yeni sezonda forma sponsorunun Çobani firması olduğu belirtilmiş değerli dinleyenler. Ayrıca Erzincanspor'a 8 milyon dolar destek deniliyor değerli dinleyenler. İsrail'de casusluk yaptığı iddia edilen Amerikan vatandaşı gözaltına alındı. Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı deniliyor. Silivri'de yangın paniği. İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek bir iş yerine sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangında ise 200 balya saman zarar gördü deniliyor değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayınladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerine, detay haberlerine. Emekli promosyonunda Temmuz yarışı kızıştı deniliyor. Hazinenin 3 aylık borçlanma takvimi belli oldu denilmiş. Bolu Valiliği açıklandı. NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı deniliyor. Fenerbahçe'de Archie Brown ve Cengiz Ünder takımdan ayrı çalıştı deniliyor. Yine haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Haber başlıklarına devam edelim. Yine detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürelim. 3 belediye hakkında işlem denilmiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Partili Narman Belediye Başkanı'na, CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı'na sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralanması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için araştırma ön incelemesi başlatılmış değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'nin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası İsrail ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuş.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: Kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Evet, yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten üye devletlere, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunduğu belirtilen bir haber yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin'i andı denilmiş, 2763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey Avrupa Birliği yetkilileriyle bir araya geldi. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı denilmiş, başkentte atlı polisler devriye görevine başladı, sahil güvenlik gemi ve botları 24 limanda ziyarete açılıyor denilmiş. Pençekilit Harekatı bölgesinde araç kazasında yaralanan asker şehit oldu deniliyor. Antalya Havalimanı 5 ayda 9 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi denilmiş. Tokat'ta 10 kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı teşhisiyle tedavi altına alındı. Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 699 bin lira denilmiş. Şile Belediyesi soruşturmasında 13 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Yine Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1943 olarak açıklanmış. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynayan iki çocuk buldukları havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor değerli dinleyenler. Denizli'de silahlı kavga, bir kişi hayatını kaybetti. Denizli'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken biri ağır, üç kişi yaralandı. Olaya karışan beş kişi polis tarafından gözaltına alındı deniliyor.

Devam edelim yine haber başlıklarıyla devam edeceğiz. Hatırlayalım haber başlıklarını. Amerika Yüksek Mahkemesi doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken, trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını engelleyen yasaları onayladı. Trump karara tepki gösterdi. Talihsiz bir durum değerlendirmesinde bulunmuş değerli dinleyenler. Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'la 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kentte her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırılma kodu yayınladığını ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 F-16 uçağının hava aracına refakat ettiğini duyurmuş değerli dinleyenler. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 30 Haziran Dünya Emekliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda ne yazık ki milyonlarca emeklimiz yılların emeğinin karşılığını alamıyor, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ediliyor ifadelerini kullanmış İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu değerli dinleyenler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı için mali destek çağrısında bulunarak, Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansındaki nakit açığının tüm bölgenin istikrarı için ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunmuş değerli dinleyenler. İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı deniliyor. İstanbul Valiliği bugün kentte hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükselecek olması nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulunmuş. Bugün itibariyle öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi beklenmekte. Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların ve vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları, sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir ifadelerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Az sonra da yurtta hava durumunu sizlere aktaracağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz.

0: Süzgen inşaat malzemeleri, kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Bolu Valiliği Ankara'da yapılacak NATO zirvesi nedeniyle 1 Temmuz'da 10 Temmuz arasındaki 10 gün boyunca kent genelinde her türlü eylem ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurmuş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Varşova-Tel Aviv seferini yapan bir yolcu uçağının uçak kaçırma kodu yayımladığı ve söz konusu uçağın Türk hava sahasına girmesinin ardından 2 adet F-16'nın hava aracına refakat ettiğini duyurmuş. Daha sonra bu uçak kaçırma olayının pilotaj hatası olduğu belirtilmiş havayolu şirketi tarafından. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verildiğini duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise UEFA'nın verdiği cezaya itiraz edileceği belirtilmiş değerli dinleyenler. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet B-200 uçağı gönderileceğini duyurmuş. Tokat'ta ormanlık alanlara girişler 30 Ekim'e kadar yasaklandığı açıklama Tokat Valiliği tarafından yapılmış. Evet, programımızın son bölümüne geldik. Yurtta hava durumuna göz atalım ve vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyenler. Yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş. 1 Temmuz 2026 Çarşamba sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 2 Temmuz Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği 1 Temmuz-1 Ekim 2026 arasında orman yangınlarını önlemek için ormanlık alanlarda ateş yakmayı, kamp yapmayı ve bazı araçlarla giriş çıkışı yasakladı. Havai fişek kullanımı da engellendi, ihbar çağrısı yapıldı. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Haftası kapsamında program düzenleyerek koruyucu ailelerin çocuklara sevgi, güven ve aile sıcaklığı sunduğunu vurguladı. Yıldız ve Süleyman Başkan Çekerek ilçesinde akıllı telli terbiyeli sistemle modern bağcılık yapıyor. 5 dönüm arazide devlet desteğiyle kurdukları bağda yaprak ve üzüm üretip profesyonel yöntemlerle ürün kalitesini artırıyorlar. Varşova Tel Aviv seferindeki yolcu uçağında yanlışlıkla uçak kaçırılma kodu yayınlandı. Türk F-16'ları uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar refakat etti. Uçak sorunsuz şekilde Bulgaristan Burgaz Havalimanı'na indi. Pamukkale ilçesinde alacak verecek kavgası silahlı kavgaya dönüştü. 18 yaşındaki Bilal Erten'e hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6043 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi ve Paraguay ile karşılaşacak. UEFA, Fenerbahçe'nin 2025 kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini belirleyerek 7 milyon euro para cezası verdi. İtiraz planlanıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: Kendisi Oğuz Akın.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Bugün 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba. Tam da ortasındayız haftanın. Keyifli güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. Saatlerimiz 12'yi gösterince değin yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla da iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. 0530-034-66-66 iletişim hattımız. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
2: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla

66 66 iletişim hattımız, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıydı sizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım arkadaşlar. Gökhan Tepe yeni şarkısı Tatlım yayında.

Osman Çekerek'ten aramızda günaydın, iyi yayınlar. Nalo Hanım, ben Ramazan Çekerek'ten. Yıldırım Mermer'den Enes Yıldırım'a Okan Babacan'dan Can Cazım parçasını rica ediyorum demiş. Aldım listeye. Hemen çalalım. Serdar Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm, günaydın. İyi yayınlar Nalan abicim. Ben Çekerek'ten Serdar Erol. İstek parçam Güler Duman'dan Dağlar Duman Böyle parçasını istiyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin abla. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldin.

0: Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz.
1: Oğuz FM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66, Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530

0: yar benden umut kesmiş. Halım yaman böyle, dağlar duman böyle. Geçti zaman böyle.
1: Geçti zaman böyle.
0: Evet, günaydın, hayırlı sabahlar Nale Hanım. Ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur, sizden Mesut Dağlı'dan Kararsız parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Zabit Avusturya'dan aramızda, Ali Avaz'dan Değilimle yayınlar mısın bize, hepimize armağanım olsun diyoruz. Zabit Avusturya'ya selamlar.

0: Ali Avaz'dan Leylim'le'yi ben bulamıyorum. Siz nereden dinliyorsanız Zabit Bey gönderseniz bana, biz de istifade etsek.
1: Bundan böyle
0: ben de her şeyi dinleyiciden bekliyorum. Ne tembelim. Ama aradım, gerçekten bulamadım ya. Acaba şu mu? Bir tane var burada bir şey ama yani. Evet, Leylim'leymiş, buldum. Salim Kizir'i çekerekten aramızdan. Lale Hanım hayırlı sabahlar. Çekerek Devlet Hastanesi'nden yazıyorum diyor. Hastanemizin ferdici ve YK'cısı Akın, Ali Akın Bey için. Gürseven kardeşlerden vay gözünü sevdiğim dünyası çalar mısın armağan olsun demiş. Alıyorum listeye, hoş geldiniz. Evet. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tımızıyla Ferdicim Oni ve Halıya ve Akdağ Maden Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz.
2: Duvar mermer ve granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarımız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
3: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Mardini. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: görmek annem, annem, görmedim annem.
1: Günaydın, günaydın. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Evet, Konya'dan selamlar Yıldıray Kar için. Gökhan Namlı'dan Yar Gözlerim parçasını çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Konya'ya selamlar.
0: Acı tatlı sularından içtim. Ölmedim gelin, gelin, gelin. Ölmedim.
1: Selamünaleyküm Ankara'dan Haydar Caferoğlu, Damla Arıcan'dan Giderim Senden parçasını Akdağ Madeninde bulunan dostlarım Ayhan Akgel, Halit Tümtürk, İsmail Yanık, Serkan Uludağ, Kaan Kaplan, Mesut Şener ve ismini saymadım dostlarıma ve tüm arkadaşlara gelsin. Güneş'in bize sözü var demiş. Ablam bugün değil ama elbet bir gün diyor. Hoş geldiniz. Nursen atmış mesajı. Hüseyin Koska aramızda. Bahardan önce gel Hakkı Bulut. Oğuz FM dinleyenlerine gelsin. Teşekkür ederim Nalo Hanım. Biz teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın, günaydın. Sedat Sorgun'dan aramızda. Gürkan Demirez'den Taksi. Bu parça tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin diyor. Peki. Evet, Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Çandır'dan Cemal Ercan. Günaydın Nalo Hanım. Günaydın efendim. Esengül Taht Kurmuşsun Kalbime adlı parçayı sizlere ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Selamlar.
0: Sarhoş.
1: Aleyküm selam.
0: Feler gelin, gelin, gelin.
1: Aman, aman. Gel. Salim burada. Salim Kizir. Siler. Ali Sezer'den Dereler Çağlarsa çalar mısın bu parça? Karşı komşum.
0: Aman
1: yüksek sille. Ekmek fırıncımız Ovakçı
0: çekeyim.
1: Gökhan'a, servisçi Mikail Aksoy'a, Sorgunlu Hacı Emin, Hacı Emmi'ye armağan olsun. Olsun efendim, hoş geldiniz, günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Evet, bir yandan mesajlar, isteklerimiz ulaşmaya devam etsin. Görelim kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 istek hattımız. Herdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Kampanyalar kaçmaz. Bahçe mobilyaları görülmeye değer. Rattan masa çeşitleri, sandalyeler, bahçe mobilyaları, salıncak çeşitleri de Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Perde, store perde, ahşap metal jalüziler, çeyiz setleri, nevresim takımları, yatak örtüleri, pike takımları, halılar,

0: verecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesmeye olduk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 7.

Hakkı Bulut, Hülya Bozkaya, Bahardan Önce Gel isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Tahir Sorgun'dan aramızda. Selamünaleyküm Nalan Hanım sizlerden. Müslüm Gürses'ten Küskünüm adlı parçasını rica ediyorum. Bütün Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun bu parça demiş. Hemen alıyorum listeye. Hoş geldiniz. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Gökhan Namlı yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: Yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takip kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelik sunuyoruz. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmakta. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Hoş geldiniz. Okan Koçit Sarıkaya'dan aramızda. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Güler Duman'dan iki dağın arasında kalmışam parçasını istiyorum. Abim Hasan ve yeğenime gelsin. İyi yayınlar. Kolay gelsin demiş. Okan Koçyiğit. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Günaydınlar. Nalan Hanım iyi yayınlar. Sorgun'dan Hülya hareketli parçanın arkasından. Ömer Faruk Bostan çalar mısın? Ne olursa olsun sabah sabah hareketli parça bitiyor, mutlu oluyorum. Çalarsan bu parça benden herkese gelsin. Teşekkürler. Ömer Faruk Bostan'dır o. Neydi o? Ne çalalım Ömer Faruk Bostan'dan? Bir Güler Duman yapalım, peşine ondan yapalım. Yavaş yavaş böyle slowlaşmaya başladı program. Günaydın Nalan Hanım. Günaydın Muammer Tatlı. Hoş geldin. Sorgun'a selamlar. Müslüm Gürses'ten gel meleğim ol. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler. Mehmet Mat bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan. Mehmet hoş geldin. Hayırlı günler olsun inşallah Nalan Hanım. Günaydın. Neşeniz daim olsun. Ferdi Tayfur'dan Yas mı var mahallede parçasını istiyorum demiş. İki Müslüm Baba şarkısı var bu arada. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Ali Sezer Dereler Çağlar sahneyinde.

0: sevgili Damla Arıcan yorumu. Mekanlarımıza konuk ettik. Yine sizlerden bize ulaşan, dinlemek istediklerinizin en güzellerinden biriydi. Yaşamak içimden gelmiyor artık diyecek Müslüm Baba. Allah gani gani rahmet eylesin. Üzgünüm isim çalışması. Yine güzel bir istek parçası. Neslihan aramızda. Sarıkaya'da mısın Neslihan? Bakayım bir video kaydımız var.
1: Aradım. Osman Aga. Bu arkadaş.
0: Osman Aga çalayım.
1: Osman Aga'yı çalar mısın?
0: Çalarım tabii ki. Nerede dinliyorsun? Hacan Sambor Parkı mı orası? Neresi? Daha sabahtan sıcak. Osman Aga'ya selamlar. Neslihan'ın seçimi. Osman Aga türküsünü de listemize alıyoruz.

Evet, değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajanteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. Aynı zamanda arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. İki dağın arasında kalmış an, Güler Duman yayında.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz

0: ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: şimdi Ömer Faruk Bostan'ın hareketli oyun havasını istedi. Hülya Hanım hemen bitiyor dedi. Bitmesin. Bugün biraz çalsın Ömer Faruk Bostan ama isteklere de bir bakalım. Neslihan Hanım Çokradağ Köyü Çayıralan'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan Çokradağ'ın Neslihan hoş geldin.
1: Selam Nalan Hanım, günaydın, nasılsın?
0: Günaydın, teşekkür ederim.
1: Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Murat Göğebakan'dan yürek sesimi istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hakan Öztürk çekerekten aramızda hoş geldiniz. Burhan Çaçan Ayaz Geceler çalar mısınız? Bu parça Taş Ocağı'nda çalışan Serdar Erol kardeşime.

babam huyla Neriman sandan gel. Neriman dolan gel. Söz verdiğiniz üzere bir Müslüm Gürses isteğimiz daha var. Ferdi Tayfur Yas mı var diyecek. Osman Aga, Buran Çaçan, Ayaz Geceler. İstekler güzel. Aman dutları toplamışlar oldu mu? Dutlar Uğur abi maşallah çayları da dökmüşler. Dutla bozmasın abi. Dut yemiş bülbül olmayalım yani. Isparta Senir Kent'ten günaydınlar. Uğur Hebil Emel Sayın'dan Beyaz Güller'den şarkısı isteğimizdir Nalan Hanım. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Güzel olmuş tutlar. Sanki ham, bunlar ham gibi ya. Bakayım. Üsttekiler tamam da alttakiler sanki olmadan mı topladın abi? Ne yaptın onları? Nurcan kurutacağım mı bunları böyle dizmişin inci gibi? Neriman'ın yüzünden gece gündüz yoruldum. Ali Akın Çekerek'ten aramızdan Nalan Hanım iyi yayınlar. Çekerek Devlet Hastanesi'nden Ali Akın. Sizden Ferdi Tayfur'dan yaralıyım, dertliyim gazelli versiyonu. Salim Kizir kardeşime istiyorum. Severek dinliyoruz. İyi yayınlar dileriz. Teşekkürler. Evet sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz sonucuyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenli yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026 iletişim hattımız. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da.

0: dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın ne?
1: Oğuz FM reklam.
2: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Ay kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
6: Boğazlıyan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlıyan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlıyan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlıyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlıyan Şubesi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yaz, ayaz geceler, geceler üstüne geceler. Evet, Neslihan, bana triyakinim çalar mısın diyorum. Orası neresi dedim söylemedin Neslihan, ev galiba orası. Park zannettim ama karşısı park gibi. Gerçi arabaların plakaları görünüyor ama... Ne de sen söyle istemişimdir belki. Neredesin Neslihan? Hacı Hasan Bor Parkı'na gel. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tımızıyla. Sigortacım Murat Yıkılmaz. Ayrılmalıyız artık bu arada şarkının adı. Sana saadet diliyorum beyaz güllerden. Kısacık bir ara var.
1: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
2: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: sana beyaz güllerden.
1: Sana beyaz güllerden.
0: Saadetler.
1: Sana beyaz güllerden.
0: Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Sevgili dostlar, değerlerimizi geleceğe taşımak için Sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda. Güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajantelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca sigortacı Murat Yıkılmaz olarak ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026 iletişim hattımız. Tülya kimi dedim? Bayhan yayında.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Merhabalar Nale Hanım, İbrahim Erkal. Yalnızım çalarsanız çok sevinirim demiş Hakan Öztürk çekerekten. Bu parça bütün yalnız kalanlara, arkadaşlara armağan olsun. Sevgili Neslihan Silivri'den bildiriyor, yine bir video kaydı çekmiş galiba. Çok güzel. Silivri.
1: Teryakinim, teryakinim.
0: Çok güzel.
2: Günaydın, günaydın.
0: Günaydın şekerim, günaydın. Hoş geldin.
2: İstanbul, Silivri yazlık.
0: Silivri'ye selamlar. İbrahim Erkan.

0: Allah'ımız, benim ne haddim? Ona gitsem, şuna gitsem, kim ağlar benim yerime, kim yanar, kim, kim?
1: Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan.
2: Ağlarsa, ağlarsa anam ağlar.
1: Kimseyi yalnız bırakmasın.
2: Ya ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Allah kimseyi yalnız bırakmasın dedi. Allah rahmet eylesin gani gani. Sevgili İbrahim Erkal'a. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım arkadaşlar. Saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18.21 kuşağında yeniden görüşelim inşallah. Hoşçakalınız.
3: Yedi cihan gelse bir araya, seninle yan yana gelmem artık. Oldu.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.

0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe... Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz'a.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz FM.

Radyo başında, dükkanın önünde, evlerinde, araçlarında bizleri dinleyen değerli esnafımız, vizyoner işletmecilerimiz, değerli iş adamlarımız. Herkese harika, bol kazançlı bir gün diliyorum. Şimdi o elinizdeki işi gücü bir anlığına bir kenara bırakın ve radyomuzun sesini iyice açın. Çünkü Oğuz Medya olarak muhteşem sürpriz reklam kampanyası başlattık. Bu büyük fırsatı kaçırmamak ve sınırlı kontenjanda yerinizi hemen ayırtmak için şimdi cep telefonlarımızı tuşluyoruz. 0530 032 66 66. Telefonu eline alan hemen bizi arasın. 0530 032 66 66. Değerli esnaf abilerim, girişimci kardeşlerim, piyasa durgun, bugün siftah zor yaptık diye dükkan köşesinde kendi kendinize hayıflanma devri tamamen bitti. Ürünümüz ne kadar kaliteli, hizmetimiz ne kadar kusursuz olursa olsun, eğer doğru reklamı yapmıyorsanız ne yazık ki yerinizde sayarsınız. Rakipleriniz Oğuz Medya'ya reklam verip harıl harıl sipariş yetiştirirken siz dükkanda müşteri beklemek istemiyorsanız hemen reklam koordinatör hattımızı arayın. 0530 032 66 66. Yazın hemen kenara, sakın ertelemeyin. 0530 032 66 66. Bu numaranın ucunda işletmeniz için büyük sürprizler ve çok özel bütçe dostu paketler var. Biz burada sadece reklam anonsu yapmıyoruz. Markanızı, logonuzu ve hizmetinizi tüm Yozgat genelinde on binlerce dinleyiciyle şıkır şıkır buluşturuyoruz. Benim bütçem küçük, reklam bana gelmez diye sakın düşünmeyin. Her bütçeye, her sektöre uygun o efsane paketlerimiz için şu an hatların başında canlı canlı ekip arkadaşlarımla sizleri bekliyoruz. İster doğrudan arayın, ister WhatsApp üzerinden ben de kampanyaya katılmak istiyorum diye mesaj fırlatın. Hattımız tek ve net. 0530 032 66 66. Tekrar ediyorum. Anında kurumsal destek almak için 0530 032 66 66. Zaman daralıyor. Bu sürpriz indirimli kontenjanlar ise kapış kapış gidiyor. Canlı yayınımız bitip bu büyük fırsat elinizden kaçmadan önce elinizi çabuk tutun. Ticarette zirveye oynamak ve adını tüm bölgeye gümbür gümbür duyurmak isteyen herkes için muhteşem sürpriz reklam kampanyası başlattık. Bu büyük fırsatı kaçırmamak ve sınırlı kontenjanda yerinizi hemen ayırtmak için şimdi cep telefonlarımızı tuşluyoruz. 0530 032 66 66. Telefonu eline alan hemen bizi arasın. 0530 032 66 66. Değerli esnaf abilerim, girişimci kardeşlerim, piyasa durgun, bugün siftah zor yaptık diye dükkan köşesinde kendi kendinize hayıflanma devri tamamen bitti. Ürünümüz ne kadar kaliteli, hizmetimiz ne kadar kusursuz olursa olsun, eğer doğru reklamı yapmıyorsanız ne yazık ki yerinizde sayarsınız. Rakipleriniz Oğuz Medya'ya reklam verip harıl harıl sipariş yetiştirirken siz dükkanda müşteri beklemek istemiyorsanız hemen reklam koordinatör hattımızı arayın. 0530 032 66 66. Yazın hemen kenara, sakın ertelemeyin. 0530 032 66 66. Bu numaranın ucunda işletmeniz için büyük sürprizler ve çok özel bütçe dostu paketler var. Biz burada sadece reklam anonsu yapmıyoruz. Markanızı, logonuzu ve hizmetinizi tüm Yozgat genelinde on binlerce dinleyiciyle şıkır şıkır

0: 36 66 66. Zaman daralıyor. Bu sürpriz indirimli kontenjanlar ise kapış kapış gidiyor. Canlı yayınımız bitip bu büyük fırsat elinizden kaçmadan önce elinizi çabuk tutun. Ticarette zirveye oynamak ve adını tüm bölgeye gümbür gümbür duyurmak isteyen herkes için son kez hafızalara kazıyorum. 0530 032 66 66. Hepinize hayırlı uğurlu bol müşterili ve çok bereketli kazançlar diliyoruz. Haydi telefonlarınızı bekliyoruz.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valiliği 1 Temmuz-1 Ekim 2026 arasında orman yangınlarını önlemek için ormanlık alanlarda ateş yakmayı, kamp yapmayı ve bazı araçlarla giriş çıkışı yasakladı. Havai fişek kullanımı da engellendi. Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 30 Haziran Koruyucu Aile Haftası kapsamında program düzenleyerek koruyucu ailelerin çocuklara sevgi, güven ve aile sıcaklığı sunduğunu vurguladı. Yıldız ve Süleyman Başkan Çekerek Bayındır Köyü'nde akıllı telli terbiyeli sistemle modern bağcılık yaparak 5 dönüm arazide üzüm ve yaprak üretimini profesyonel yöntemlerle sürdürüyor, devlet desteği alıyor. ÖSYM 2026 YKS AYT'de matematik testindeki 23 numaralı sorunun cevabını C'den A'ya değiştirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler Testi 20 numaralı soruyu iptal etti. Puanlama buna göre yapılacak. Çankırı'da Abbas Alataş evinin bahçesindeki ağaca yuva yapan leyleklerin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu. Uzun yol kat eden leylekleri kurtaramadığı için üzgün olan Alataş çaresizliğini dile getirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 68 kuruştan, gram altınsa 6046 lira 76 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trabzonspor, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'le anlaşarak 4 transfer yaptı. Fenerbahçe'de Vedat Muriki antrenmanda ağrı hissedip sedyeyle hastaneye götürüldü. MR sonrası kas zorlanması tespit edildi. 2-3 hafta yok.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Görüşürüz kardeşim. Yata yata gitme bak, bize laf getirme. Adamlar yata yata gidiyor kardeşim. Lambada bir yatıyor. Biliyor zaten. Baban nasıl değil mi kardeşim?
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 75 93.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Ben yanarım kendi derdime, kendi kendime, kendi kendime.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 500.

0: kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

Ölsem tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: Merhaba.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
8: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın?

0: yine şurada ne kaldı?
1: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
0: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
1: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
0: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
1: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmıyor. Almadan hemen randevu kapmak şart.
0: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
2: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Oğuz Efendi.
1: Haberin gelmiyor, gittin gideli. Gülen gözlerimin dinmiyor seni. Haberin gelmiyor, gittin gideli.

seven şu gönlüme zincir vurdular. Feryatlar içinde yalnız koydular. Seven şu gönlüme zincir vurdular.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: dostlar.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: 0312 0536 715 88 77.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
6: Doğansoy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğansoy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğansoy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0666 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şoför Nalan.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 1 Temmuz 2026 günlerden çarşamba, 18.04 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Efem burası. Akkayalar Mobilya katkılarıyla bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Keyifli güzel bir akşam olsun, başlıyoruz, hoş geldiniz.

Evet, görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 istek hattımız, 18 itibariyle ulaşan istekler arkadaşlar. Şimdi ben 14'ten itibaren başlarsam bu program bitmez. Kimseye sıra gelmez. Erkenden gelip yer tutmuşlar. Akıllılar. Ya güzel, tabii güzel davranış ama şimdi ben oradan başlasam bitmez ki. 18'den başlamam lazım. 18'de de aynı anda bak 1, 2, 3, 4, 5 tane mesaj aynı anda saliseler içinde nasıl yaptım? Kitlenir vallahi WhatsApp böyle. Neyse, alalım şuradan. Merhabalar, iyi yayınlar. Sorgun'dan Melike, Ferdi Tayfur'dan neyleyim, sen yoksan eğer isterim. Eşim Nesut, Olkun'a armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Melike, hoş geldin. İşte o da şaibeli, burada mı hala? Merhaba, ben Mesut Kurt, sizden Aynadan Ölünce Sevemezsem parçasını istiyorum. Bu parça aileme gelsin, Oğuz FM çalışanlarına gelsin demiş. Sorgun. Sorgun hızlı başladı. Sedat Sorgun'dan aramızda, iyi akşamlar. Ferdi Baba'dan Akşam Güneşini istiyorum. Bu şarkımız bizleri dinleyenlere gelsin. Teşekkürler. Allah sabırlar versin. Aman aman aman aman aman aman aman. Nuray, Nuray Sorgun'dan aramızda. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Nuray. Okan Babacan'dan Ben O Kara Kıza Yar Olamadım parçasını istiyorum. Kaybettikten sonra değerimizi anlayanlara gelsin. Teşekkür ederim demiş. Parçayı çalarken anons girerseniz sevinirim. Onu da nasıl denk getireyim Nuray? İnşallah. Nuray, Nuray istemişti bu parçayı derim. Hızlı gidiyor Sorgun. Selam ben Sorgun'dan Melike. Ferdi Tayfur neydi? Buradaymış, buradaymış Melike. Melike gelmiş, hoş geldin. Ragıp Turan Çekerek'ten. Neslihan Çokra'dan, Çayıralan'dan. Hoş geldiniz, hoş geldin. Evet arkadaşlar, evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler. Şimdi bir saniye beni dinleyin. Bir saniye, bir az oldu. Çok, bir dakika da çok olur. 30 saniye beni dinleyin. Abi salisenin hesabını yapıyoruz artık. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarında %15 indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'den bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. İsteklere başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman.

Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişin? Elimde yok adresin. Şimdi bilmem neredesin. Bir Ferdi Tayfur.

0: yine dertle bir başlıyor. Ufuktaki kızıl kuru yüreğimi ateşliyor.
1: Yozgat Çekerik Şahanlar Tarım Aletlerinden Oğuz Efem dinleyicilerine selam olsun demiş Hüseyin Şahan. Sıradaki parça diyor peki.
0: Kızıl kuru yüreğimi ateşliyor.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir arada.

0: Aday'sa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
1: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
0: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
2: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği ile gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
3: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, Ankara setler. Akkayalar Mobilya'da gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezi mağazası, beyaz eşya ve halı dünyası mağazasıyla, mobilya mağazasıyla hizmet veriyor. Bambi de bu aralar her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da değerli müşterilerimizi bekliyor. Şöyle bir isteklere dönelim, hızlı hızlı okuyalım. Rangıp Turan Çekerek'ten aramızda.
3: İyi akşamlar Nalan Hanım.
2: İyi akşamlar.
3: Ben Çekerek'ten Rangıp Turan Çelik. Bugün farklı bir şey yaparak size bir şiir gönderdim.
2: Evet.
3: Hayırlı akşamlar, iyi dinlemeler, kolay gelsin.
2: Hayırlı akşamlar olsun, hoş geldiniz.
4: Merhaba şoför Nalan, ben Halil Güç, Ahmet Kan, Diyarbakır Türküsü'nün arkadaşlarım Mustafa Çetinkaya, Oğuzhan Şahin, Batuhan Aydemir, Adem Aydemir, Ömer Çelik'e armağan ediyorum. Ve inlersen sevinirim. İyi akşamlar, saygılarım.
2: İyi akşamlar, saygılar. 18.34 Türkiye'nin saatleri. Bir bakalım, Kayseri Bünyan'da bulunan Mustafa Çetinkaya, abisi Halil Güç, dayısı Oğuzhan Şahin armağan olsun. Özel istek ricamdır. Aslan abim elbet bir gün kavuşmak dileğiyle bu müzik sizlere neşe getirsin inşallah. Çek beni kameracı roman havası istiyorum diyor. Valla olur. Olur, biraz hareketleniriz. Alalım listeyi. Evet, bir fotoğraf gelmiş. İyi akşamlar, kolay gelsin. Oğlum Mehmet Danacı'ya sıradaki parçayı armağan ediyorum. Bir de bunu güzel sesinizle oğluma okumanızı rica ediyorum. Şiir galiba. Kalbimde bir yer var avuç kadar. O yerde bir özlem var dağlar kadar. O özlemde bir sevgi var ölene kadar demiş. Ne güzel. Kolay gelsin Ankara'dan Zeliha. Eşim İlhan Aydın için İbrahim Tatlıses'ten Ne Sevdalar Yaşadım şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ramazan Özay bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Ankara'dan yazıyor. Mahmut Yanık için intizardan Kanka parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim demiş. Ankara'dan Muhanna. Mahmut Yanık için Hava Öğüt'ten Deli Gibi Yüreğime Zorsun parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş ama sanırım aynı kişilere gidiyor. Bir tanesini yapalım. Rabia Akdağ Madeninde bulunan kardeşim Mahmut Yanık için Mutlu'dan Yasemen parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar dilerim der. Evet, Azer Bülbül'den iyi değilim istiyor. Ayşenur Durmuş. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Ayşenur Durmuş, hoş geldin. Aldım listeye parçanı. Çok çok okudum galiba mesaj. Aleyküm selam Ankara'dan Duygu. Aynur Polat'tan Cadde Sokak şarkısını okuyacağım ve arkadaşları Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Dün akşam kime ne yaptık Aynur'dan? Bu akşam Cadde Sokağı dinleyebiliriz. Naz Erdik Karakuş Taş Duvarlar parçasını rica ediyor. Oğuk Hocam ve değerli arkadaşlarından Resul Çakır, Ümit Çelik, Oğulca İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşiloğlu armağan olsun demiş. Nur Yıldız burada, Yıldız Tilbe'den, Ankara'dan Nuray Yıldız Tilbe'den çok özledim şarkısını rica etsem. Canımdan çok sevdiğim kardeşim Bilal Canlı ve arkadaşlarına armağan ediyorum. Rabbim yüzünü hep güldürsün mesajıyla armağan etmiş. Okan Babacan, ben o kara kıza yar olamadım yayında.
1: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Siz adayım, gitmem kimseye. Yozgat'ın başına başkan olursam dik dururum, minnet etmem kimseye. Yozgat'ın başına başkan olursam kıpır kıpır hizmet aşkı içimde çırpınıyor bir acayip biçimde. Neler yapacağım, gelip geçsin seçimde. Yozgat'ın başına başkan olursam her bir işe ehlini getiririm. Yarım kalmış ne varsa bitiririm. Ben bu şehri var ya, ben bu şehri çok ileri götürürüm. Yozgat'ın başına başkan olursam metro yapar bedavadan bindiririm. Pistler yapar uçakları indiririm. Hizmetimle başınızı döndürürüm. Yozgat'ın başına başkan olursam. Olmadı mı? İsteyene araba. İsteyenin kapısına maraba. Kalmayacak bir tek garip kuraba. Yozgat'ın başına başkan olursam. Çamlığın başına bak, çamlığın başına kuyu kuracağım. Gece gündüz başında ben duracağım. Her haneye su arıtma kuracağım. Yozgat'ın başına başkan olursam. Yozgat ucuza alacak eti. Her iman üstüne satacak eti. Beni bulsun beni, durumu kötü. Yozgat'ın başına başkan olursam ben ne iş yaparsam bak, ben ne iş yaparsam tam yaparım. Her ay maaşınıza zam yaparım. Yer size yer, yurtsuza dam yaparım. Yozgat'ın başına başkan olursam. Ne eksikse söyleyin deniz. İsteyin fabrika, isteyin deniz. Emrinize amadedir bendeniz. Yozgat'ın başına başkan olursam. Tarihe gömeceğim kemeyi biti. Yozgat'ın başına başkan olursam.
1: Verdik gitti oylarımızı sana Bedran abi.
2: Romantik
3: Akkayalar Modülü sunar.
2: Çek, çek.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Çok düşmanlar.

0: അമ്മ എന്താമ്മ
1: ചേക്കിരി കാമേരാച്ചേ
2: പറന്ന് ഹവന്ന്.

0: nefesim, son nefesim. Senin kokun benim memleketim.
1: Çek kameracı Kobra Murat yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Selamlar Kayseri'den Murat Kılıç. Oğlu Ahmet Kılıç ve Cengiz Han Demirel, Bilal Akgül, Adanalı Enver Salhan, Sinan Akaş, Nurdu Kaya, Çetin Kaya, Halil İbrahim Gün, Afşinli Jones, Osman Karaman, Arap Beytullah, Ahmet Selçuk için Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden parçasını rica ediyorum demiş. Akşamlar Murat Yanık ve arkadaşları için Hazar Yıldız'dan Geleceğin Bekle şarkısını isteyeceğim. Teşekkür ederim ablası Asiye demiş. Neslihan Hanım aramızda.
2: Selam canım.
1: Aleyküm
2: İyi
1: selam.
2: Akşamlar.
1: İyi akşamlar efendim.
2: Ben Neslihan, eşim Ayhan'a, kıymetlime Fer Tayfur'dan her şeyimi istiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar, aldım listeye. Birazdan geliyorum. Selamlar Nalan Hanım, iyi yayınlar. Erol Budağ'dan Arkadaşça Sevsen parçasını çalabilir misiniz? Kardeşim İsmail'e gelsin. Gökhan Malkoç. Hoş geldiniz. Artıç abi aramızda. Ferdi Baba'dan Hasret Sancısı çalabilir misiniz? Aileme, size, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ferdi Baba şarkılarına biraz var. Manisa'dan selamlar Seher, ömür yoldaşım canım Durmuş Duyar için Ekrem Çelebi'den türkü istiyorum, çalarsanız çok mutlu olurum. Çok seviyorum demiş. Aa, yazdıklarımızı bir kontrol edelim sanırım yapay zeka. Öyle kafasına göre yazıyor. Ekrem Çelebi, atımı bağladım, aldım listeye. Çorlu'dan Halime, Yusuf Arputlu'dan Yenilmedim Keke parçasını Aslan kardeşim Bilal Canlı'ya ve arkadaşlarına çalarsanız sevinirim demiş. Murat Göğe Bakan'dan Diğer Yarım istiyor. Zeynep Çavdar, aldım listeye, Ekrem Çelebi'nin peşine gelecek. Şu 48 tane mesaj atan arkadaş, her mesajınla en sona gidiyorsun. Sıraya giremiyorsun, bilgin olsun. Yaz ve bekle.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 05 544 347 60 66 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Yine güzel bir istek parçasıydı kanka. Denizde, kum bizde. Gül Genç aramızda, iyi yayınlar demiş. Latif Doğan'dan bir tane parçasını rica ediyorum. Çocuklarım ve özellikle torunlarım Asyan ve Almilan istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoş geldiniz. Aldım listeye parçanızı. Dünyada bulunan Ahmet Burak Çarman abime ana şarkısını istiyorum. Nasıl olur? Bir daha okumayalım akşam akşam. Osman Üstünç'ten Otogar'da Cinayet Var isimli parçasını çalabilir misiniz? Bu parça Kayseri Bünyan'da olan oğlum Azim Kaçmaz ve onun çok sevdiği Ali Öz. Halil Devime gelsin canım oğlum, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun elbet kavuşacağız aslanım mesajıyla.

Teşekkür ederim Nalan Hanım. Biz teşekkür ederiz. Konya'dan selamlar Yıldıray Kar için. Uygar Doğanay'dan Hasret parçasını çalar mısınız diyor bir başka dinleyicimiz. Doğanaylar pek bende bulunmuyor ya. İyi günler Nalan Hanım demiş. Kayseri'de olan abim Adem Aydemir ve Batuhan Aydemir ve Fatih Aydemir Hüseyin Aktepe'ye Azer Bülbül'den çoğu gitti azı kaldı çalar mısınız lütfen. Bir tane mesaj yazmanız yeterli. Daha erken yayınlanacakken mesajınız hep sona gittiniz. Durmayı başardığınız yerde sizi yakalayabildik. Yoksa programın sonuna kadar yazardınız. Mesajınız son mesaj olarak okunurdu.

şaşırmış kalmışım, nasıl edeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim.

0: iki Azer Bülbül parçamız var. Bunları peş peşe yapalım. Evet, Akkaralar Mobilya'da Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkez Akkaralar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız.
1: Akkayalar Mobilya şoför halini sunar.

0: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Evet, bir yanda bulunan Cihan Yaşır, Mustafa Karaşahin için Uygar Doğanay'dan Ateşten Gömlek istiyorum demişler. Kezban Hanım Çayır Alan'dan aramızda. Kezban Özdemir, dün babam ve annem için Ferdi Tayfur'dan Yağ Yağmur şarkısını istemiştim ama çalmadınız diyor. Sıraya bu şarkıyı koyarsanız sevinirim. İyi akşamlar dilerim. Ferdi Baba'dan isteklerimiz 3 oldu. Dün akşamdan da borcumuz kalmış. Ben bu Ferdi Tayfur şarkılarını nasıl yetiştireceğim? Dur, başlayalım. Başlanmış iş bitmiş iştir. Her şeyim sensin Ferdi Tayfur. Eşine bir Ferdi Baba şarkısı, Hasret Sancısı biraz arası açılır. Herhalde bir saati bulmaz. Biraz daha erken saatlerde yazın. İstekleri erken saatlerde yazın. 18'de başlıyoruz.
1: Nasıl Akkayalar Mobilya, telefon alemi.

sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Akkayalar Mobilya'da Bambi'nin karşısındayız. Beyaz eşya olarak çıkın çıkın girin. Ayteç abi ne demiş? Programın yarısını Ferdi Baba'ya ayırın oldu bitti. O kadar. Neredeyse öyle oluyor zaten abi. Ferdi Tayfur radyolarımızda hasret sancısıyla

Oğuz Efem reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden

0: Ben direkt halka, hijyenik bir ortamda, uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
3: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akü bisküvilerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi o sesler.

Ve programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Aynur Polat birkaç akşamdır bu parçası isteniyordu. Değerlendirmiş olduk arkadaşlar. Erol Budan var sırada. Eser Metal katkılarıyla ikinci bölüm 21'e kadar sizlerle. Cemal Ercan Çandır'dan aramızda, sizden Turgay Başyayla'dan Başımda Bir Sevda Döner adlı parçayı tüm dinleyenler ve sevenler için çalarsanız sevinirim. Selamlar demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nuray Hanım Çayıralan'dan aramızda. Canım kolay gelsin. Ferdi'den Sallanır Eller parçasını çalarsan sevinirim. Teşekkürler. Şöyle yapalım onu da. Ferdi Baba'dan bir yağmur çalacağım. Onunla birlikte yaparız. Zaten tekli geçtiğimiz yok hiç. Ferdi Tayfurlar çifter. Kadın çifter.

0: Evet, Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun dedik. Eser Metal Sorgun Şubemiz sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Sarıkaya Şubemiz Atasanayi sitesi E-Blok numara 1'de 0500-36-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hakan Peker, unutamadım seni, unutamadım. Bu parça herkese gelsin demiş. Mesut Kurt, Sorgun'dan bizlerle. Bülent Korkmaz, sizden bir parça çalmanızı rica ediyorum. Yunus Bülbül'den Ben Gönlümü Güldüremedim adlı parçasını. Sevenlere armağan ediyorum, saygılar diyor. Hoş geldiniz. Soner Karadağ bizlerle. Bu parçayı isteği istemiş, göndermiş. İsimler bazen başka çıkıyor arkadaşlar. Kayseri'den katılıyorum. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Batuhan Aydemir, Muhammed Emin Akrap ve Hüseyin Aktepe için Müslüm Gürses'ten Kendin Bilirsin çalabilir misiniz? Kolay gelsin. Müslüm Baba söyledi bu Kendin Bilirsin. Aldım listeye. İçinden Erol Budan çıkmaz inşallah. Evet, Adem Aydemir. Evet, okudum sanırım bunu. Burası karıştı iyice. Erol Budan söylemiyor muydu o parçayı? Aytekin Vural, amcam Fatih Vural, Erol Buton'dan, Budan'dan uçurumun kenarına getirdin ömrümü istiyorum. Çalarsanız sevinirim, onları çok seviyorum demiş. Songül Hanım Çayıralan'dan bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan Songül öğretmen hoş geldin. İyi akşamlar Nalan'cığım. Cansu Koç'tan gözündeki yaşların aslana bana dinleyenlere gelsin can dost. Güllerimin tadı tuzu yok diyor, çok sıcak var, yanıyordurlar. Yazı yeni hissettik demiş. Elif Palabıya gelsin, seviliyor kendileri. Ferdi Baba hasret sancısını ona armağan etmiş olalım. Cansu Koç, gözündeki yaşlarına listemize alıyorum. Songül öğretmenin seçimiyle. Çayıran Hanım'ıza da selamlar olsun. Ekrem Çelebi.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar. Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
3: Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımızı ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Murat Göğebakan yayında.
4: Gittiğinde ilkbahardı, çiçekleri etim kaldı, can dayanmaz, yürek yandı.

neredesin? Diğer yorum Murat Göğe Bakan yorumuyla mekanlarımıza konuk oldu. Güzel bir istek parçasıydı. Latif Doğan da borcumuz var. Biz bu borçları öde öde bitiremeyiz. İsmail Genç Çayıralan'dan aramızda, Çokradan Köyü'nden yazıyorum Tahir Uçar'dan. Vay kader, çalarsanız sevinirim abla, kolay gelsin. Alalım hemen listeye, yetişir umarım. Kolay gelsin. Rıza İpek, Sezer Saatçi, Kaya Sayak, Yetim Deniz'e Yan Deli Gönül çalar mısınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Tahir Uçar'ın peşine yapalım. Ben Seyit Bölükbaşı, bizlerle programa dair dostlarımızdan Çekerek'ten yazıyorum demiş. Hoş geldiniz. Çekerek'e de selamlar olsun. Evet. Selamlar Nale Hanım. Gününüzde en az sizin kadar güzel olsun demiş. Diyeceğim canım Halil abim, Patlağan Dursun, Nuri ve Yunus'uma. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın çalarsanız sevinirim. Onu da alalım listeye. Bir Müslüm Gürses isteğimiz daha vardı galiba. Onlar da çiftlenir. Vah, Ferdi Tayfur geçti Müslüm Gürses'e. Alhancım benim iki adım var. Biri Nuray, diğeri Elif. Allah hepimizden razı olsun. Ya o açıdan demedim. Yani iki ismi olanlar birini söylesin demedim. Bazen mesela yapma at da yapabilirsiniz, bu şey, sorun değil yani. Bir gün başka, bir gün başka yazınca değişiyor. Biz de yanlış kaydediyoruz bu sefer. İsmail Özdemar burada, Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, Gülden Esen, Ömer Ağa'ya biz arkadaş kalamaz mıyız? Gülden Esen arkadaş kalamaz mıyız çalarsanız sevinirim. Bekliyorlar sizi demiş, tamam.

Sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay? Ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen bir tane.

0: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet. Eser Metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Merkez Satış Şubesi'yle Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Samet Cengiz yetkilimiz 0500-36-986-3944 iletişim hattı. Eser Metal'den bölgedeki halkımız için bir hizmet daha var. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Siparişlerinizi bekliyoruz. Ferdi Baba söylüyor. Ya yağmur ya, ya bağırma. Ah.
3: Sevmeseydim yanar mıydı? Sevmeseydim kanar.

0: yağmur yağ bağrımıza bağrımıza yağ. Ne güzel bir Ferdi Tayfur şarkısıydı. Dünden borçluyduk bu parçayı. Hayırlı akşamlar Nale Hanım. Ya beni de götür ya sen de gitmeyi çalar mısınız demiş. Denizcilik yapan yarime ve çocuklarıma istiyorum peki. Sesli mesajımız
1: var. İyi akşamlar Nale Hanım. Ben Kurtuluş Seyfi. Sıradaki parçanızı tüm Oğuz FM dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
2: Oğuz FM. Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Kullanır eller, mendiller. Sevgili Ferdi Tayfur yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Nurcan Hanım bizlerle Curali'den. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Turgay Başaylı mı var sıradan? Hadi iyi akşamlar, hayırlı yayınlar Nalo'şum. Senden ricam var demiş, emriniz olur. Çalarsam memnun olurum, mühür gözlüğümü istiyorum. Oğuz FM dinleyenlerine gelsin, seviliyorsun Nalo'şum, siz de öyle. Nurcan Hanım Cüreliköy Çayıralan'dan aramızda. İyi akşamlar canım abim Azim ve abileri Ali ve Halil için Bildiğin Gibi Değil parçasını çalmanızı istiyorum. Selamlar Nalan Hanım, Engin Nurşahin'den Adına Bir Çizik Çektim şarkısını kendime ve Aytaç abiye istiyorum. İyi yayınlar. Gökhan Malkoç, kolay gelsin ablam. Aydemir Fatih, Aydemir, Adem Aydemir, Fatih Aydemir ve Hüseyin Aktepe'ye Derviş Erkoç, Yer Üstünde Yeşil Yaprak parçasını çalar mısınız? Kolay gelsin. Kardeşleri İsmail Aydemir demiş. Hoş geldiniz. Bunu da aldım listeye. Dursun Akdeniz Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Sizden ricam olursa demiş. Eminiz olur. Çekerek Belediyesi'nde çalışan Rekaip Akyüz ve çalışan tüm Çekerek Belediye temizlik personeline armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Uğur Heybeli Senir Kent'ten, Isparta'dan burada. Sıradaki eser bana da gelsin Nalan Hanım. Peki. Sıradaki eser Turgay Başyay'la.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Bana o kadar yakınsın ki, seni ben sandım. Sana o kadar yakınım

Ali Sarıkaya'dan Rukiye Hanım aramızda. Selamlar Nalan Canım, hayırlı akşamlar olsun. Ali Kınık'tan yalanmış ya da Neşet Ertaş'tan yarımış meğer mümkünse. Teşekkür ederim demiş. Yine muhteşem görseller bizleri bekliyor. Süper. Neydi bu, ne tarlaları buraları? Polis Erkan Çayıralan'dan aramızda. Kimse bilmez ne yaşadığımı, çalar mısınız diyor. Bugün canım çok sıkkın. Çal Çayıralan'dan Polis Erkan. Kim söylüyor ki Erkan abi? Ozlak değil mi bu? Yapalım yapalım. Evet, Hakan Peker'den yine güzel bir istek parçamız var. Gelsin bakalım, biraz havamız değişsin. İyi akşamlar. Hayat arkadaşım İsmail Eker'e ve arkadaşlarına armağan eder misiniz? Ferdi Tayfur'dan ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki istiyorum diyor. Ne güzel şarkılar ama ne çok Ferdi Baba şarkısı istedik ya. Tam üstün babalar var. Aldım listeye, umarım vakit yeter. Mustafa Yeniçeltek Sorgun'dan aramızda, hoş geldiniz.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe bayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat

0: kalmadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı, numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 5244. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Sen şu

örtülü belayı başıma sardı. Kahroldu yaşantı, söndü hayat. Hayır yok.

0: yokluğun başımı taşlara çalsa, gideceksen eğer kendin bilirsin.
1: Yokluğun başımı taşlara çalsa.
0: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuzuyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den istiyoruz. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da.

0: olsun.
1: Bizim gönlümüze hasret düşüren şu geçit vermeyen dağlar utansın. Bizi bizden alıp yabancı eden şu uzayıp giden yollar utansın. Müslüm Baba iki kez burada oldu. Hayırlı akşamlar Nale Hanım. Yozgat Sorgun'dan Mustafa Taşkan. Bayağıdır yoktum aranızda. Yeni Çeltek şoförlerine, operatörlerine selam gönderiyorum. Sizden Emrah Tezcan'dan Ana Böyle Kader Mi Olur parçasını rica ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı akşamlar olsun. Nale Hanım bizi kırmayacağınızı tahmin ediyoruz ve parçamızı bekliyoruz inşallah demiş. Vallahi zaman her şey sırada. 20.35 saatler. 21'de bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Umarım yetişir. Nale Hanım ben Bülent Korkmaz. Teşekkür ederim. İstek parçamı çaldığınız için saygılar. Saygılar bizden olsun. 18.58'de göndermişsiniz mesajı. Yani düşünün ki. Kolay gelsin abla. Rıdvan Polat, İrfan Sayan, Oğuzhan Şahin, Kaya Sayak, Rıza İpek için Ömer Şahin'den Yorma Beni Dünya Dünya çalarsanız seviniriz. Kolay gelsin demişler. Evet. Yetiştiremiyorum bazen. Mustafa Yeni Çeltek Sorgun'dan burada. Selamünaleyküm diyor bir başka dinleyicimiz. İstek parça çaldırmak istiyoruz. Yani yazarsanız olur ama vakit biraz daraldı. Yetişmeyebilir. Dinlemeden yazıp soruyorsanız eğer yazı yazarak geri dönemiyoruz. Size bilginiz olsun. Evet, demir saç profil, boru trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den, Samet Cengiz'den sorun. Sorgun satış şubemiz 0501-066-7066. Atasanayi Sitesi'ye blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemizde hizmetteyiz. 0536-986-3944 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal.

sevgili Cansu Koç yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızın ikinci bölümünü. Metal'den tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende alabiliyoruz. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de Sanayi Sitesi Turk Tozağı Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız Ata Sanayi Sitesi E-Blok. Numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz. 0536-986-3944 iletişim hattımız Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri gerçekleştiriyoruz. İmalathanemizde. Vay kader. Buyurun.

0: Erkan abi sana da armağan etmiş olalım bunu. Yetişmeyecek senin parçadan. Aydoğan Akdağ Madeni burada.
1: İyi akşamlar Oğuz efendim çalışanlara.
0: İyi akşamlar efendim.
1: Yozgat Akdağ Madeni'nden Aydoğan. Orhan Gencebay'dan bir parça istiyorum. Ayşe. Çalırsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarıma armağan olsun.
0: Keşke vaktimiz olsa da yayınlasak. Biz aynı an sürenin sonuna geldik. Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Kasap Mami ve tüm İstanbullulara armağan ediyorum. Ekmeği kazanmak zor bu zamanda demiş dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar. Sizden ricam olacak. Kayseri Bünyan'da olan abim için bir istek parça çaldırmak istiyorum. Yapabilir misiniz demiş. 18-21 arası yazdığınız tüm istekleri yayınlıyoruz. Cevabı buradan veriyoruz. Dinlemeden, radyoyu dinlemiyorsanız, yazmazsanız iyi olur yani. Dinliyorsanız yazın. Selam, nasılsın Nale Hanım? Çayıralan'dan Polis Erkan. Çalarsan mutlu olurum. O parçayı kimin söylediğini bilmiyorum. Ekip arkadaşlarımla siz dinliyoruz. Saygılar. Valla Erkan abi yok. Vakit bitti. Hayırlı akşamlar olsun inşallah Nale Hanım. Neşet Ertaş'tan Gönül Dağı, bir sürü Neşet Ağam'dan bir sürü parça var. Yarım iş meğer efendim. Mühür gözlüm, bunlar hep artanlar. Gülden Esen, Ömer Ağa'ya arkadaş kalamaz mıyız? Yan deli gönül efendim. Kimse bilmez ne yaşadım. Ferdi Tayfur, ben seni öyle sevdim sevgiler çiçek gibi. Emrah Tezcan, ana öyle böyle kader mi olur? Ve daha nicelerim. Büşra Ankara'dan aramızda. Şu an köydeyiz ailecek. Sizi dinliyoruz. İsmail Altunsaray'dan Gayrı Dayanamam istiyoruz. Teşekkürler. Bu olmaz mı? Bunu göndereyim bu akşamlık. Her şey gönlünüzce olsun.
2: Gayrı dayanamam ben bu hasrete.

0: Ouz FM.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Gazimiz varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İhsan Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Ağdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Ağdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Ağdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Ağdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Ağdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Ağdağ Madeni. Ağdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
2: Hırdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Cadde Kokoreç, Ağdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı, Ağdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Ağdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

ne bağırır ne de kötü söz söylerim. Ben sadece giderim. Halbuki seni nasıl sevdim, sana canımı verdim, bilirsin değil mi? Sen seni seveni arıyorsun, o yok artık.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında glütensiz kafe Has Bahçe'yi Cumhuriyet Parkı'nda açtı. Başkan Kazım Arslan, kafenin çölyak hastaları ve sağlıklı beslenenler için önemli alternatif olduğunu belirtti. İller Bankası AŞ Kayseri Bölge Müdürlüğü 5 ilde görev yapacak 6 sürücü için açık ihale düzenliyor. İhale 3 Temmuz 2026'da yapılacak. İş 1 Eylül 2026'da başlayıp 31 Ağustos 2028'de sona erecek. Karadikmen Köyü'ndeki 554 yıllık sapsız meşe anıt ağaç Çevre Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Doğa koruma ekipleri 2019'dan beri bakım yapıyor, köylüler de ağacı sevgiyle koruyor ve gölgesinde dinleniyor. ÖSYM 2026 YKS alan yeterlilik testlerinde matematik sorusunun cevabını değiştirdi, Türk dili ve edebiyatı sorusunu iptal etti. İtirazlar bilimsel değerlendirmeyle incelendi, puanlama geçerli sorulara göre yapılacak. İstanbul'daki Yeni Galata Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gece 1.30'da kapanacak. 3 saat sürecek çalışmanın ardından sabah 4.30'da yeniden trafiğe açılacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 67 kuruştan, gram altınsa 6216 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Trabzonspor, Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'le anlaşarak 4 transfer yaptı. Fenerbahçe'de Vedat Muriki antrenmanda ağrı hissedip sedyeyle hastaneye götürüldü. MR sonrası kas zorlanması tespit edildi. 2-3 hafta yok.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Sessiz oturabilir miyiz seninle? Aramızda yaprakların hışırtısından ve ceylanların hayata çıkışından başka bir ses olmadan. Beni sessiz de sevebilir misin? Yağmur almış toprağa ve üşüyen kainatı dinlerken, araya dünya sözleri karışmadan. Biliyor musun, çekirgelerin unutulmuş ülkelerin kahrından kuruyan nehirlerin diliyle konuşabilirim seninle. Duyabilirim seni hiç konuşmadan. Kalbinin atışlarını duyabilirim. İçinde bir yaz gezmesine çıkan çocuğu ve dudağın en uzak sokağında. Biriken dilini hayatın sökebilirim. Öğrenebilirim sözcükler, bağırtılar, kloksanlar ona karışmadan. Ay sesiyle, gün sesiyle, gül sesiyle tırmanırım kalbinin tepesine ve işte zakkumların diliyle konuşabilirim seninle. Rüzgarın ve acının bildiği dilde, acelesiz, hiç yarışmadan, sessiz oturabilir miyiz seninle?
0: Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardin. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok, üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

sözler yetim, sözler öksüz. Gönlümden gönlüne sadece buruk bir selam var. Ve sana dair bildiğim bir tek kelam var.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

mı? Nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz?

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

annem beni anar şimdi, sevdiğim var kanar şimdi. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz?

0: Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?
1: Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

Yıllar sonra baba yurduna vardım. Bir dikili ağaç kalmamış kardeş. Oturdum geçmişe şöyle bir daldım. Hayat bizden

bir an olmuş harman, ören ağlıyor. Babam emekleri yürek dağılıyor. Hain gurbet bizi salmaz bağlıyor. Taş üstüne taş koyan olmamış kardeş.

ahıra eğerle elek. Kırılmış çırkık, çatlamış dibek. Aktı gözyaşlarım, dayanmaz yürek.

baba ocağını terk eden olmamış kardeş. Oturdum harmana

solmamış kardeş. Yaylamız yıkılmış, çağış bozulmuş, katır, kömüş, alaş hepsi kaybolmuş. Eller saray yapmış, bizim sayvan yoğmuş. Örende ısırgan bitmiş, kimse yolmamış kardeş. Kardeş gidek baba ocağını tüttürek, anamın babamın yüzün güldürek. Bilmem bilmem gelinleri nasıl götürek. Viran olmuş bizim eller, gel bir gör. Bilmem çocukları nasıl götürek. Talan olmuş bizim eller, gel bir gör. Viran olmuş bizim yurtlar, gel bir gör. Ne olur gel bir gör.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.

bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni, yokluğum cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.